0: Bence olsun. Olur.
1: Var.
0: Hani cevap neyi tuhaf eder? East Angel, Carlson Burger King, 746, Yankee Charlie, Oscar.